Alright, kumna ndike pela kuZulu Mzansi kunene 8.0. Jonase Masotla. Awson madoda. Ewe yazi ukuthi cha hayike hayike. Goba namhla.